Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratacak olan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkıyoruz. Rehberimiz ünlü Fransız cellist Gauthier Capuçon, istikamet Paris.

Ünlü cellist Gotye Capuçon, popüler film müziğinden Fransız şansonlarına ve klasik eserlere kadar uzanan Destination Paris, Hedef Paris adını verdiği albümünden baş döndürücü vals temposuyla Edith Piaf'ın sesinden dinlemeye alışkın olduğumuz La Foule adlı şarkıyı seslendirdi. Capuçon'a bu duygusal içerikli albümde Lionel Bringuer yönetimindeki Paris Oda Orkestrası eşlik ediyor. Albümdeki düzenlemeleri piyanist, aranjör, besteci Jérôme Ducrot imzasını taşıyor. Fransa'nın müzikal kimliğini oluşturan 22 parçadan oluşan çekici düzenlemelerle Paris'in opera binaları, sinemaları, konser salonları ve kabarelerden gelen müzikleri bir araya getiren Capuçon'u, müzik otoriteleri müziğine özgürlük ve incelik armağan ederken yorumladığı her parçaya dramatik bir önem duygusu veren nadir sanatçılardan biri olarak tanımlıyor. Ünlü cellistin geçmiş yüzyıla ve ötesine nostaljik bir bakış sunan Hedef Paris albümünden şimdi Bizet'in Carmen Suite'inden Habanera'yı, ardından Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından o çok sevilen Barcarolle'ni dinliyoruz.

Gotiye Capisson'un violonselinin cilveli sesinden, Bizet'in Carmen Suite'inden Habanera ve Offenbach'ın Hoffman'ın Masalları operasından Barcarolle'ü dinledik. Hedef Paris adını verdiği albümünde romantik şehir Paris'in geçmişinin büyüsünü günümüze taşıyan ünlü cellist, bizi etkisi altına alan albümü hakkında şunları söylüyor. Bu albümde türlerin karışımı, yani çeşitlilik var. Klasikler, müzikaller ve film müzikleri omuz omuza yürüyor. Gerçek arzum da buydu. Önce duygu veren müzikle duygu vermeyen müzik arasında bir hiyerarşi kurmak istedim. Sonra da ortaya çıkan farklı diller içinde duyguların paylaşımını yaptım. Ve en önemlisi, kelimelerin yerini cellonun alması. Eğer kelimelerin yerini cello alıyorsa, bunu söylememin bir nedeni var. Cello insan sesine en yakın çalgı. Cellonun içinden bir erkeğin ya da bir kadının sesi yankılanabilir. Albümü kaydederken de bunu yaşadım. Ben cellonun şarkıcıların sesiyle olan bağını keşfetmeye çalışırken kulaklarımda şarkıların ardındaki o büyük sanatçıların sesleri çınlayıp durdu.

Jenerasyonunun önde gelen cellistlerinden biri olarak kendini kanıtlayan Gotye Capison ve müzik ortağı harika piyanist Jerome Ducrot'un işbirliğinden doğan Hedef Paris albümünden Charles Aznavour'la özdeşleşmiş La Bohème adlı derin anlamlı şarkıyı dinledik. Paris için söylenecek çok şey var. Onlarca filme ev sahipliği yapmış, sanatın kalbi yıllarca Paris'te atmış. Şairlerin şiirlerine konu, modaya başkent olmuş Paris. Binlerce aşka da tanıklık etmiş. Onun gösterişli ışıl ışıl sokakları zaman içinde herkes tarafından ışıklar şehri olarak anılmış. Kulağımız yine Fransa'nın başkentini anlatan şarkılarla Paris'i yeniden keşfetmemizi sağlayan Gotye Capison'da. Sözlerini bilmesek de müziğini duyar duymaz fısıldamaya başladığımız iki sevilen Fransız şansonunu seslendiriyor ünlü sanatçı şimdi.

Endonezyalı Scotia Kapison, memleketi Fransa'ya bir aşk mektubu olarak nitelendirilen Destination Paris albümünden müziğinin beynimizde anılar yarattığı iki sevilen şarkıyı Paris'in alımlı caddesi Şanzelize ile özdeşleşmiş Şanzelize ve Bir Erkek ve Bir Kadın filminin o muhteşem melodisini peş peşe seslendirdi. Ünlü çelist Kapison'dan sonra göz kamaştırıcı şehir Paris Konservatuarı'nda yetişmiş, müthiş bir tekniğe sahip klarnetçi, bas klarnetin nadir bulunan virtüözlerinden saksafoncu, her zaman yeni müzikal maceralar arayan Fransız besteci ve bütün bunlara ek olarak bir de bandoneon çalan Michel Portal var sırada.

Müzik otoritelerinin çaldığı her şeyi daha insani ve neşeli hale getiriyor diye söz ettiği Portal'ın klarnetinden Brahms'ın Opus 121 1 numaralı Fa minör sonatının ikinci bölümünü dinledik. Sanatçıya Fransız piyanist Georges Pludermacher eşlik etti. Paris Konservatuarı'nda klarnet ve orkestra şefliği eğitimi gören Portal, Brahms'ta Schumann'la olduğu kadar çağdaş bestecilerle, cazla, film müzikleriyle de barışık, çok yönlü bir sanatçı. Müzik dünyası ondan cazın babası diye söz ediyor. Müzikte her zaman yeni maceralar arayan ünlü klarnetçinin yolu, kolayca bir caz grubuna dönüşebilen yaylı çalgılar dörtlüsü Eben Kuartet'le birleşince ortaya Eternal Stories, Ebedi Hikayeler adlı müthiş bir kayıt çıkmış. Tüm dünyada övgüyle karşılanan albümü müzik otoriteleri önemli bir ders, muhteşem bir karşılaşma, gerçek bir sohbet. Eternal Stories, Portal'ın kaydettiği en iyi albümlerden biri olabilir sözleriyle övmüş.

1935 doğumlu usta sanatçı Portal, Fransız dörtlüsü Eben Quartet ile işbirliği yaptığı Ebedi Hikayeler adlı albümden Piazzolla'nın 5 Tango Hissi adlı süitinden Loving adlı tangoda bandoneon çaldı bizlere. Aynı zamanda bir film müziği bestecisi olan çok yönlü müzikçi Portal, Fransa'da yenilikçi caz akımını başlatmış. 1975'te film müzikleri bestelemeye ağırlık vermeye başlamış. En iyi film müziği dalında 3 kere Sezar ödülü kazanmış. Sayısız yeni müzikal ortaklıklara imza atan Portal'ı dinlemeyi sürdürüyoruz. Portal bu kez Blow Up adlı albümde ünlü akordeoncu Richard Galliano ile işbirliği içinde iki usta müzisyenin albümü Blow Up adını Antonioni'nin başyapıtlarından biri olan Blow Up adlı filmden almış. Büyük bir titizlik içinde hazırlanan albümde farklı müzik türlerine yer veren usta müzikçiler yaptıkları seçimlerle sanırım bizi büyük bir eğlencenin içinde sürüklemek istemişler. Albümde çoğunlukla Akdeniz, Piazzolla ve tango ezgileri dinlerken gözümüzün önünden geçen milyonlarca görüntü eşliğinde sanki tüm dünyayı dolaşıyor gibi oluyoruz. İki usta sanatçı arasındaki etkileşim ise harika, müzikler ise olağanüstü.

Akordiyoncu Richard Galliano, partneri Michel Portal'la ikili olarak kaydettikleri Blow Up adlı albümünden Piazzolla'dan Oblivion ve ardından Portal'ın Küçük Tango adlı bestesini seslendirdi. Sıra dışı albüm projelerine imza atan Galliano'nun ünlü trompetçi Wynton Marsalis'le muhteşem işbirliği de halen devam ediyor. Billie Holiday ve Edith Piaf'a müzikal bir saygı duruşunda bulunmak için 2008 yılında bir caz festivalinde bir araya gelen ikili, iki efsanevi şarkıcının şarkılarını yeni, yaratıcı ve heyecan verici düzenlemelere dönüştürmekte kalmamış, canlı kaydedilen bu konser From Billie Holiday to Edith Piaf adını taşıyan harika bir albüme dönüşmüş.

Akordiyoncu Richard Galliano, trompetçi Wynton Marsalis Quintet'in yorumundan La Foule adlı şansonu dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya çalgıların içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu. Borusan Klasik.
1: Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik.
0: Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.
1: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
2: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te Notaların Dili programında birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta ilk bestecimiz Mahler. Ağır, takıntılı, hüzünlü, derinlerde coşkulu, öte alemi anlatan, özlem dolu müziğiyle bir kesimin sevdiği besteci. Zaten Mahler'i seven seviyor, sevmeyen hiç değinmiyor. Arası yok. Eserimiz Toprağın Şarkısı adlı şiir dizininden Veda adındaki son bölüm. Hans Bethge'nin Uzak Doğu sanatına ilgisi nedeniyle Çinli şairlerin daha önce İngilizce ve Fransızca yayınlanan şiirlerinden yaptığı derlemeden seçilen şiirler bunlar. Senfonik bir yapısı var. 6 şarkıdan oluşuyor. Son şarkı Veda ise kendi içinde 2 şiirden oluşmuş. Dağların ardında güneşin batışı, gecenin soğukluğu anlatılmış. Ay mavi gökte yüzen gümüş bir kayığa benzetilmiş. Karanlıkta su şırıltısını obuğa betimlemiş. Yorgun insanların eve dönüşü, mutsuzlukları, yitirdikleri gençliklerine duydukları özlem anlatılmış. Çamların altında bir dostunu bekleyen, ona serzenişte bulunan ve ona veda etmek isteyen bir insan da var. Ona mutluluk verilmediğini düşünen bu kişi dağlara huzur aramaya gideceğini söylüyor ve ölümü bekliyor. Diyor ki, sevgili dünya, her tarafta baharla birlikte açıyor, yeniden yeşilleniyorsun ve her yerde sonsuz mavi ışık, sonsuza dek. Bu eserin oda müziği uygulamasını Arnold Schönberg yapmış. Soprano olarak biz Christa Ludwig yorumuna dinliyoruz. Ona Otto Klemperer yönetiminde Filarmonia, Orkestra ve Korosu eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Çaykovski, Rus romantizminin en büyük bestecilerinden biri. Daha ilk notadan itibaren kendi ruh yatkınlığını, duyarlılığını, tınısını, müziğinin görselliğini, karamsarlığı, coşkuyu, ihtişamı, acı ve hüzünle harmanladığı romantizmiyle yürekleri kavrayan besteci. Çaykovski, besteciliği çok tartışılan kişilerden biri olmakla birlikte zamanımıza kalıcı ve çok boyutlu eserler bırakmış bir büyük usta. Bıraktığı romantizmin doruğundaki eserlerle her zaman sevilecek ve anılacaktır. Çaykovski'nin içe dönük bir romantizmi var ve ben bundan hep etkilenmişimdir. Bunu da çok sık söylerim size. O beni hep gerçek yaşamdan uzaklaştırıp başka dünyalara götürmüştür. Ama sonunda hep fark ettiğim gerçek ise aslında hayal olmadığı, bunların bizim yarattığımız kurgular ve görüntüler olduğudur. Nisan ayı geldiğinde hava bir oynaklaşır. Lodos ardına Poyraz'ı çekerek İstanbul'u bir güzel silkeler. Nisan ayı şehrin fırtınalara teslim olduğu aydır. O nedenle Çaykovski'nin az çalınan bir eserini paylaşayım istedim. Tempest, yani fırtına. Shakespeare'in bir eseri üzerine yazılmış senfonik fantezi. Dinlerken bırakın kendinize eserin haşmetine. O zaman insan daha iyi anlıyor. Fırtınalardan çekinmesine, kaçınmasına rağmen nasıl da cazibesinin etkisinde kalabildiğine, fırtınanın insanı nasıl da içine çekebildiğine, kişinin nasıl kendini ona teslim edebildiğine, karşı koymadığına ve tepki vermediğine. Bu çok özel bir duygu. Mikhail Pletnev yönetiminde Rus Milli Orkestrası'nda dinliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: Sıradaki bestecimiz hünyalı, gizemli, farklı yansıyan, su gibi akan müziğiyle Debussy. Chopin gibi yaşamı piyano ile çözmüş ve yansıtmış bir müzisyen. Dolayısıyla Debussy en önemli eserlerini piyano için bestelemiş, piyano çalma tekniklerinde devrim yaratmıştır. Debussy adlı yaşadığı dönemde empresyonizm ile özdeşleşmiş. Debussy'nin kendine özgü, su gibi akıcı, değişik kurguları olan bir müziği var. Bu sayede dinleyiciye ne anlatmak istediğini çok güzel hayal ettirebilir. Dört parçadan oluşan Bergamask Suite'ini dinleyeceğiz bugün birlikte. Alexis Weissenberg seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Sırada Franz Berwald var. Stockholm doğumlu bir İsveçli müzisyen. 1796-1868 yılları arasında yaşamış bir romantik. Yaşadığı süre içinde değeri bilinmemiş bir müzisyen ortopedi cerrahı. Zamanında gene değerlendirilmemiş senfoni, opera, oda müziğini kapsayan türde güzel eserleri var. Ülkesinde değil ama Almanya ve Avusturya'da biraz tanınabilmiş. Salzburg Mozarteum 1847 yılında onu onur üyesi yapmış. Biz bugün onun 4. senfonisini dinleyeceğiz. Adı Naif Senfoni. İçinden neşe ve hayat fışkıran bir eserdir. İkinci nefis duygu yüklü bir adagio bölümünün dışında, ki sadece bu bölüm için her şeye değer, tüm bölümlerin betimlemesi neşeli ve şakacı. Bu güzel, güçlü ve karakterli eseri Herbert Blomstedt yönetiminde San Francisco Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

20. yüzyıl bestecilerinin gerçekçi yaklaşımlarının müziğe yansıdığını söylemiştim bir programınızda. Şimdi dinleyeceğimiz besteci işte böyle biri. Adı Jacques Ibert. 1890-1962 yılları arasında yaşamış, müziğiyle bize Fransa ve Fransızları anlatmış bir değerli besteci. Dinleyicimiz eser metrosundan tutun da sokakları, pavyonları, restoranları, buharlı gemisi, hatta camisini bile duyacağınız gündelik yaşamıyla Paris şehrini bize anlatan bir senfonik süit. Dinlediğinizde gerçekçiden ne kastettiğimi çok iyi anlayacaksınız. Müziğinde varyete, tiyatro, caz unsurlarını bir arada kullanarak bize bu efsane şehri anlatmış. Şef Yuri Temirkanov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Büyük savaşları yaşamış besteciler gemilere, uçaklara, makinelere ilgi duymuşlar ve onların kinetik enerjisini çekici bulup müziklerinde yansıtmışlar. İber de bunlardan biri. Aslında alışık olduğumuz güncel yaşam gürültülerini müziğe dönüştürüp bizim şehri hissetmemizi sağlaması gerçekten de çok etkileyici. O nedenle 20 ve 21. yüzyılın müzikte bize neler anlattığını farklı bir gözle değerlendirmeliyiz. 18. yüzyıl mantığı ile 21. yüzyıl müziğini çözmek ve sevmek mümkün değil. O zaman 17 ve 18. yüzyıllardaki melodi güzelliğini o dönemlere bağlayarak dinleyip sevmeli. 20-21. yüzyıl müziğinde ise sosyal yaşamın tüm gereklerinin ve şartlarının bize yansıtılmasını doğal karşılamalıyız. Çok sevmeniz gerekmiyor, ancak anlamanız bu müziği kabul etmenize ve dinlerken farklı değerlendirmenize neden olabilir. Son parçamızı Baba Strauss'tan seçtim. Venedik Karnavalı ile ilgili Opus 126 sayılı bir fantezi bu. Çok keyifli, sizi gülümsetecek bir eser. Franz Welser-Möst 2013 yılı yılbaşı konserinde Viyana Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borusan Klasik'te Serhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka programda tekrar buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

Korsan Klasik. Divertimento.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salskiva 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salskiva, MIAM Perküsyon ve MIAM Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salskiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salskiver'ı çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te Ayın Yorumcusu köşesinde anıyoruz.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Radyomuzu dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısına hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, enerjik ve müzikle dolu çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Ben Füsun Özgüç. Birbirinden güzel eserlerle saat 16'ya kadar sizlere eşlik etmek üzere hazırım.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Nemutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra öyle bir döneme geldi ki Osmanbaş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osmanbaş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine ne denli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere ne denli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint-Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimist Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalı öğretim kadrosunda.

Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları, 151 sayfa. 1. Basım, Haziran 2026.

0: Ayın Albümü.
1: Schumann Dichterliebe, piyano transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve mastering, Gordon Davidson, Petar Dimov. Kayıt ve edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Robert Schumann'ın 1840 yılında Heinrich Heine'nin Das Buch der Lieder derlemesinden seçtiği 16 şiir üzerine bestelediği Opus 48 Dichter Liebe, Şair Aşkı, Alman Lied Edebiyatı'nın en önemli şarkı dizilerinden biridir. Dichter Liebe, romantik dönemin ilk bahar coşkusuyla başlayan, ardından karşılıksız aşk, düş kırıklığı ve kabulleniş süreçleriyle şekillenen derin bir psikolojik boyuta sahiptir. Can Arısoy'un transkripsiyonu, Schumann'ın metinle müzik arasında kurduğu kusursuz dengeyi ve armonik derinliği bozmadan esere özgün bir katman eklemeyi başarıyor.

Daha önce başka müzisyenler tarafından piyano transkripsiyonları yapılmış olan ama bu haliyle hiç kaydedilmeyen Dichter Liebe'nin Can Arısoy uyarlaması repertuara taze bir perspektif kazandırıyor.

Müzik eğitimini Türkiye'de başlayıp İngiltere'de tamamlayan piyanist Can Arısoy son kaydını şu sözlerle duyurdu. Dichter Liebe Transcription, Abbey Road stüdyosunda yapılan kaydıyla tüm dijital müzik platformlarında yayında. Bu albümü kaydetmek benim için gerçekleşen bir rüya oldu. Yıllar süren yazım sürecinin, uzun kayıt, kurgu ve düzenleme emeğinin ardından onu sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum.

Can Arısoy, dört nesle yayılan müzikal bir mirasa sahip bir konser piyanistidir. Birleşik Krallık Sanat Konseyi tarafından üstün küresel yeteneğe sahip konser piyanisti olarak tanınmaktadır. Yüzyıllık bir müzik geleneğinin içine doğan Can, küçük yaşlardan itibaren üstün bir yetenek sergiledi. İlk halka açık konserini 7 yaşında verdi ve henüz 11 yaşındayken Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ile ilk konserine çıktı. Kısa bir süre sonra TRT Radyo 3'te çalmak üzere davet edilerek ülke çapında tanınırlık kazandı. Henüz 19 yaşındayken İzzet Baysal Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ilk konferansını ve ustalık sınıfını verdi. 2025 yılında ilk albümünü Abbey Road Stüdyosu'nda kaydetti. Performansları ve röportajları The Strat, The Capital News, Karnaval Radyo ve Borusan Klasik'te yer aldı. Yehudi Menuhin Okulu'ndan tam burslu olarak mezun olduktan sonra eğitimine Guildhall School of Music and Drama'da devam etti. Buradan First Class Honors'la mezun oldu ve Concert Recital diplomaya layık görüldü.

Daha sonra Guildhall'daki prestijli Artist Masters programını tam bursla kazandı ve burada Profesör Ronan O'Hara ve Katya Apekişeva'nın öğrencisi oldu. O zamandan bu yana Wigmore Hall, London Coliseum, King's Place ve Venedik'teki Campo San Maurizio gibi seçkin mekanlarda sahne aldı. Performansları onu Avusturya, Fransa, İspanya, Almanya, Türkiye, İskoçya, İsviçre ve İtalya'ya taşıdı. Gestad Menuhin Festival, İsa Piano Festival, Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali ve Müzikalp Festivali gibi önemli festivallere davet edildi. Solist olarak Birleşik Krallık genelinde The Pelle Concert Orchestra, Dorking Chamber Orchestra ve Yehudi Menuhin School Orchestra gibi orkestralarla sahneye çıktı. Keyboard Trust, Zetland Vakfı, Talent Unlimited ve Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından desteklenen Can Arısoy, konser kariyerinin yanı sıra Birleşik Krallık ve Avrupa genelinde sosyal sorumluluk projelerini desteklemek amacıyla sık sık sahne almaktadır.

Can, performanslarında hem doğaçlama hem de uyarlama yoluyla klasik müziğin otantik geleneğini yaşatır. Klasik bir doğaçlamacı olarak Can, klasik müzikte bestecilerin ve icracıların doğaçlama yaptığı dönemlere uzanan köklü geleneğe saygı duruşunda bulunur. Performanslarında bu geleneği sahiplenerek klasik müzik kültürünün önemli bir parçasını canlı tutmaktadır. Benzer şekilde piyano uyarlamalarında performanslarına otantik ve özgün bir unsur katarak dinleyiciler için özel bir deneyim yaratmayı hedefler.

Schumann Dichterliebe, Piyano Transkripsiyonu, Can Arısoy. Yapım, Can Arısoy. Kayıt ve Mastering, Gordon Davidson, Peter Dimov. Kayıt ve Edit, Can Arısoy. Kayıt asistanları, Daniela Sicilia, Marta Maria Dinozzi. Fotoğraf, Andrew Mason, Ekin Çağlar. Yayın formatı, dijital albüm. 35 dakika. Yayın tarihi, 2 Temmuz 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik.
1: Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar reverans pansihir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans pansihiri dinlediniz.

0: Korsan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Korsan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programında buluştuk. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta duygulu, tutkulu, romantik besteci Çaykovski'nin Do minör Opus 17 2. senfonisi ile başlıyoruz. Bu eserle yeni tanışan bir dinleyicimiz istemiş çalmamızı. Biz de kırmak istemiyorum. 1872'de bestelenen senfoninin bir adı da Küçük Rus Senfonisi. Nedeni ise bestecinin eserin içinde esinlendiği 3 Ukrayna halk ezgisini büyük oranda kullanmış olması. Bestecinin diğer senfonilerine nazaran daha canlı, neşeli ve dinamik. Birinci bölümde Volga Ana'nın kenarında şarkısı tema olarak kullanılmış. İkinci bölümde Topacımı Döndür şarkısından alıntı yapılmış. Son bölümde ise ünlü Turnalar şarkısına göndermeler var. Eser büyük başarı kazanıyor. Renk, doku ve anlatım olarak Rusya'yı yansıttığına dair övgüler alıyor. Ancak eserinden pek memnun olmayan besteci ileriki yıllarda eser üzerinde revizyon yapıp kısaltıyor. Zamanımızda genelde kısaltılmış şekliyle çalınsa da bazıları tarafından orijinal şekli daha bir kabul görüyor. Bu güzel eseri Gian Andrea Noseda yönetiminde BBC Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Haziran ayında çok sevdiğim Doğu Karadeniz'e bir kez daha gittim. Artvin, Maçayel, Gürcistan sınırı filan oraları dolaştık. Burada bize bir çay içe Tamara'dan bahsettiler. Ünlü Rus beşlerinden Balakirev'in bu konuda bir bestesi var. Bugün onu çalacağım size. Tamara, besteci Mili Balakirev tarafından 1882'de yazılmış bir senfonik şiir. Eserin temeli şair Mikhail Lermontov'un 1837 yılları civarında Kafkasya'da Gürcistan kraliçesi Tamar'ın fantastik bir tasviri olarak duyulduğu anlaşılan eski Gürcü efsanesinin etkisiyle yazdığı Balat'tan esinlenerek bestelenmiş bir eser. Konu Daryala Vadisi'nde geçiyor. Mevki olarak Daryal Boğazı, Daryala geçidi. Büyük Kafkas Dağları'nın ortasında Rusya ki Kuzey Osetya ve Gürcistan sınırında yer alıyor. Terek Nehri tarafından Kazbek Dağı'nın doğu eteğinde oyulmuş 13 kilometre uzunluğunda stratejik bir geçit Daryala geçidi. Tarihi Gürcü askeri yolu bu vadiden geçermiş. Bizim seyahatte de dolaştığımız yerler buna dahildi. Çok hoşuma gitti Balakirev'in bu konuda eser yazmış olması. Balakirev'in şiiri besteleme fikri bestecinin 1862 ve 1863 yıllarında Kafkasya'ya yaptığı gezilerin etkisiyle ortaya çıkmış. Besteciyi 1870'lerin başlarında vuran ciddi kriz, bestecinin çalışmalarını yarıda kesmesine neden olmuş. Balakirev ancak 1876'da Glinka'nın kız kardeşi Şeştokova'nın ısrarı üzerine besteye yeniden başlayıp şiir üzerinde çalışmış ve ancak 1882'de tamamlamış. İlk seslendirilişi 7 veya 19 Mart 1882'de St. Petersburg'da yapılmış. Besteci eseri kendi yönetmiş. Eser daha sonra Paris'te Concert L'Amoureux'de iki kez çalınmış. Notaların basımını 1884'te Jürgenson yapmış. Senfonik şiirin girişinde görkemli Kafkas manzarasının teması duyuluyor. Daryal Terek Vadisi'nin boğazında güçlü timpani seslerinin eşliğinde telli çalgıların ağır, koyu, acılı sesleri duyuluyor. Ardından İngiliz kornasıyla sunulan Cor Anglais yani ve daha sonra oboa tarafından tekrarlanan Çariçe Tamara'nın aşk çağrısı beliriyor ve bu çağrı dinleyiciyi gizemli bir kaleye götürüyor. Ardından Kafkas danslarının temaları duyuluyor. Hem Türk hem İran tarzı oryantal tema ve ritimler bizlere tanıdık gelecektir. Eser giriş bölümüne benzer bir tema ile sona erer. Eseri size Takui Yuasa yönetiminde Ulster Orkestrası'nın seslendirmesinden dinletiyorum.

0: Borusan Klasik.
1: Soprano Simone Kermes'i pek severim ben. Özellikle barok dönem müziğinde ustalaşmış bir sestir. Erken klasiklerde de çok başarılıdır. Sesini çok iyi kontrol ederek eserin tüm nüansını bize yansıtabilir. Heyecanlı, coşkulu, ateş topu gibi sahnede parlayan Leipzig doğumlu koloratür soprano'dan değişik şarkılar getirdim size. Kermes'in 2016'da Sony'den çıkan bir aşk albümü var. Hepsini oradan seçtim. Bestecilerimiz sırasıyla Monteverdi, Louis de Bresenio, Henry Purcell, Tarquino Merula ve John Eccles. Dinliyoruz efendim.

Şimdi ters köşe yapıp bir Mozart eseri uyarlaması dinleyeceğiz. Müziğin nasıl değiştiğini göstermesi açısından zamanlar arası keskin geçişleri seviyorum ben. Mozart'ın iki bas klarnet ve fagot için bestelediği Divertimento'nun flüt, keman ve violonsel için uyarlanmış hali bu eser. Flütte Jean-Pierre Rampal, kemanda Isaac Stern ve violonselde Mstislav Rostropovich var. Dinliyoruz efendim.

Geliyoruz bir 19. yüzyıl Fransız bestecisine, müzikolog aynı zamanda. Adı Marie-Joseph Canteloup de Malare. Canteloup 1925 yılında Paris'teki birkaç genç Auvergne'li dostuyla birlikte Memleket adlı grup kurmuş. Canteloup folk şarkılarının biçim açısından olmasa bile duygu ve ifade açısından en saf sanat seviyesine sahip olduğuna inandı. Bu şarkılar Auvergne'nin manzaralarını zengin orkestra renkleriyle yansıtıyor ve Fransız folklorunun kırsal ezgilerin daha iyi tanınmasını sağlaması açısından da önemi var. Aralarından bazılarını bilebilirsiniz. Özellikle de Bailero pek sevilir. Birinci cildin 5 parçasını ünlü soprano Victoria de Los Angeles seslendiriyor. Şef Jean-Pierre Jacquia, orkestra ise L'Amoureux Konserleri Orkestrası. Dinliyoruz efendim.

Birazdan eserini dinleyeceğimiz Anton Josef Reicha, Bohemia doğumlu, Bavyera'da eğitim görmüş. Daha sonra Fransız vatandaşı olmuş bir besteci ve müzik teorisyeni. 1770-1876 yılları arasında yaşamış, Beethoven'ın arkadaşı olmuş. Reicha, üflemeli kuintetler için yazdığı eserlerle tanınmış. Çok güzel bir müziği var. Liszt, Berlioz ve Sezar Frank'ın öğretmeni olmuş bestecinin. Eserlerini yayınlamamak istemesi sonucu unutulmaya yüz tutmuş. Ancak ölümünden sonra eserleri ve yaşamı hakkında çalışmalar yürütülmeye başlamış. Bestecinin Mozart'ın Figaro'nun düğünü operasından Se vuol ballare adlı arya üzerine flüt, keman ve violonsel için yazdığı 18 çeşitleme bir fantezi var. Biz bugün bu fanteziyi dinliyoruz. Jean-Pierre Rampal, Isaac Stern ve Mstislav Rostropovich seslendiriyorlar. Dinliyoruz efendim.

0: Burzan Klasik'te Zerhen Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir kez daha başka ezgi ve bestelerde buluşana dek sevgili müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet @gmail.com adresinden ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompou, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompou, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompou ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını primitivista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompou, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompou, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Amerikalı perküsyon sanatçısı, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver, 15 Temmuz 2026'da yaşama veda etti. Usta isim aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Vurmalı Sazlar Grup Şefi, Hezarfen Ensemble ve Sanena Perküsyon Topluluğu'nun da kurucu ortağıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde ufuk açıcı bir öğretim üyesi olan Amy Salsgiver, Miam Perküsyon ve Miam Doğaçlama topluluklarını yönetti. Yaratıcı üretimleriyle çağdaş müziğimizin tınılarını tüm dünyaya taşıyan sanatçı, özen dolu emekleriyle öğrencilerine pek çok fırsat sundu ve daima ilham kaynağı oldu. Klasik, çağdaş, doğaçlama ve caz müzik türlerini Türk halk müziği ve geleneksel vurmalı çalgılarla alışılmışın dışında ortamlarda bir araya getiren Amy Salsgiver'ın yenilikçi çalışmaları, deneyselden geleneksele uzanan türleri ve disiplinleri kapsıyordu. Ani vefatıyla müzik dünyasında derin bir boşluk bırakan perküsyon ustası, besteci ve eğitimci Amy Salsgiver'ı, çağdaş müziğimize kazandırdığı özel kayıtlarla Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde anıyoruz.

şehir rakıyla yaşar, bu şehir cigarayı çeker. Bu şehir gündüzü yaşar, bu şehir her geceyi sever. Bu şehir adamı söver, bu şehir kadın.